0: temel atılan binanın Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: online sipariş edebilirsen. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 www.kasbank.az.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telessin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bir banka gir.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: Tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Sungait'in yeni simbolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az.

Sözüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar, yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar.